rato kundum o eski paltoma. Modası geçmiş ama ikimizden kalma. Baktım hala yarımdı cebindeki konyak. Kestane kabukları okşadı ağlayarak. Gözlerimde canlandı eski loş meyhane. Beyoğlu'nda seninle ayrıldığımız gece. Kabul, hatalıydım.

gözlerime baksan, bir daha sorsan. Ah eski paltom, her biri ayrı okşar. Yaşat.